0: What?
1: En iyi hip hop ve pop şarkılar Metropol FM Oksijen programında.
2: Ben buradan ayrılmam, şaşmadan pusulam.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.
2: Oksijen. Sana alkış yok, önce finger snap.

seni seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden, hiç aralık vermeden seni seviyorum, seni seviyorum.

beni sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı, ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim.

döner acayipsin. Oyna başı kıdım şıkıdım. Oyna başı kıdım şıkıdım.

0: döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?

0: Milbona haltbare Milch, 12 adet 1 litre. Fiyat lideri Lidl'de 12'si 10 fiyatına. Sadece 10,90 €. Ya da patlıcanın kilosu Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1,85 €. Lidl lohnt sich.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.
1: Senin radyon.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?

0: Fiat lideri Lidl'de tasarruf. Lohnt sich. Milbona haltbare Milch. 12 adet 1 litre. Fiat lideri Lidl'de 12'si 10 fiyatına. Sadece 10,90 €. Ya da patlıcanın kilosu Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1,85 €. Lidl lohnt sich.
1: En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken, şimdi neden

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.
2: Aşk.

0: Euro Gıda. Hızlı alışveriş, bol çeşit, helal et ve her zaman taptaze.
1: Die Profis, wenn es um ihren Einkauf geht. Euro Gıda. Wir sind Familie.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: hafta sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?

0: Fiyat lideri Lidl'de tasarruf. Lohnt sich. Milbona haltbare Milch. 12 adet 1 litre. Fiyat lideri Lidl'de 12'si 10 fiyatına. Sadece 10,90 €. Ya da patlıcanın kilosu Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1,85 €. Lidl Lohnt sich.
1: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
2: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta, makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
1: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Den Führerschein zu machen ist teuer. Inzwischen kostet er mehrere tausend Euro.
2: 2,5, 2,7 sowas.
3: Über 4.000 Euro gezahlt.
4: Der Führerschein oder Lappen, wie man früher noch gesagt hat.
5: Spürbare Reduktion. Ich hoffe schon, dass wir dazu kommen, dass vielleicht 1.000 Euro Ersparnis erzielt werden können.
6: Değerli dinleyenler, Almanya'da ehliyet alacaklara müjde. 1.000 Euro'ya kadar tasarruf mümkün olabilecek. Federal hükümet hızla artan ehliyet masraflarını azaltmak için kapsamlı bir değişim, bir reform hazırlığında. Federal Ulaştırma Bakanı Steffen Bilger yeni düzenleme ile sürücü adaylarının en iyi ihtimalle 1000 euroya kadar tasarruf edebileceğini açıkladı. Değerli dinleyenler, B sınıfı yani otomobil ehliyeti almanın maliyeti son yıllarda önemli ölçüde arttı. Günümüzde sürücü adayları çoğu da genç olmak üzere ehliyet almak için ortalama 3400 euro para harcıyor. Açıklamada reform sayesinde birkaç yüz euro, en uygun koşullarda ise 1000 euroya kadar tasarruf sağlanabileceği belirtiliyor. Ancak bu miktar herkes için geçerli olmayacak. Maliyetler bölgelere ve tabi adayların ihtiyaç duyduğu direksiyon derslerinin sayısına göre değişebilecek. Bunu bizlere Alman haber ajansı DPA ulaşım uzmanı şöyle aktarıyor.
7: Verkehrsminister Bilger sagt auch, die Ersparnis könnte da letztlich regional unterschiedlich sein. Selbst wenn die Reform wie geplant Anfang 2027 in Kraft tritt, die Fahrschulen müssen ja dann die neuen Vorgaben auch noch praktisch umsetzen. Das dauert vielleicht auch noch. Und es gibt teilweise angeblich auch schon lange Wartezeiten für Anfang des Jahres. Also wer jetzt wartet, der geht eine ziemliche Wette auf die noch recht unklare Zukunft ein. Warten empfiehlt sich deshalb eigentlich nur, wenn man locker noch so ein, zwei Jahre nicht dringend den Führerschein braucht.
6: Peki şimdiden nasıl tasarruf edebiliriz? Uzman ehliyet almak isteyenlere farklı sürücü kurslarının fiyatlarını karşılaştırmalarını öneriyor. Özellikle kayıt ücretleri, direksiyon derslerinin saatlik ücretleri ve sınav masrafları arasında önemli farklar bulunabiliyor. Teorik sınava iyi hazırlanmak, düzenli direksiyon dersi almak ve gereksiz tekrar sınavlardan kaçınmak da toplam maliyeti azaltabiliyor.
7: Ja, zum einen kann man gerade gucken, ob es günstige Angebote gibt. Denn die Fahrschulen, die wollen ja im Moment diejenigen, die auf die Reform warten, doch überzeugen, jetzt den Führerschein zu machen. Und ansonsten spart vor allem gute Vorbereitung. Für die theoretische Prüfung zum Beispiel online gut übt, vermeidet eine Wiederholung. Und wer vorher auf Übungsplätzen Probe fährt, spart sich oft teure praktische Fahrstunden. Kann günstiger sein letztlich, als bei der praktischen Prüfung durchzurasseln.
6: Otomobil kulübü ADAC hükümetin ehliyet reformunu tamamen destekliyor. Ancak sürücü eğitmenlerini temsil eden meslek kuruluşu düzenlemeye eleştirel yaklaşıyor. Eğitmenler zorunlu derslerin azaltılması ve teorik eğitimin tamamen dijital ortama taşınmasının trafik güvenliği açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulunuyor. Yeni düzenlemenin 2027 yılının başında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Ancak bunun için Federal Parlamento Bundestag ve Eyalet Temsilciler Meclisi'nin onayı gerekiyor. Ve bakan tarafından açıklanan en uygun koşullarda 1000 euroya kadar tasarruf en iyi ihtimal için yapılan bir tahmin olarak değerlendiriliyor.
1: Den Führerschein zu machen ist teuer. Inzwischen kostet er mehrere tausend Euro.
2: 2,5, 2,7 sowas.
3: Über 4.000 Euro gezahlt.
4: Der Führerschein oder Lappen, wie man früher noch gesagt hat.
6: Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: hiçbir sonuç bu. Bir ceza değil.
1: Şimdi.
2: Gudak'ta Tuncay'ı ara.
1: Ama numarası yok ki.
2: Hemen yaz. 682-77-207.
1: Dur tam yazamadım.
2: 682-77-207.
1: Sonra?
2: Gerisini Tuncay yapar. Doğru değer, hızlı rapor. Kaza anında ilk arayacağınız kişi. Gudak'ta Tuncay varsa sorun yok.
3: Flege'de çalışıyor ama kariyerinde ilerlemek mi istiyorsun? Berliner Beyer Flege Team sana yeni fırsatlar sunuyor. Sürekli tur yok. Weiterbildung imkanlarıyla kendini geliştir, idari alanda sorumluluk al. Esnek yapı, güçlü ekip de araç imkanı. Berliner Beyer Flege Team. Geleceğin değişsin. Daha geniş bilgi 469-06-775.
4: Euro Gıda 2000 yılından beri Berlin'de hizmetinizde. Şimdi 16 şubesiyle size de çok yakın.
5: Euro Gıda. Wir sind Familie. Bugün şöyle güzel bir kahvaltı yapayım. Menemen, yanında peynir, zeytin ve çıtır simit. Ama öyle herhangi bir yer olmasın.
6: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Fazla söze gerek yok. Konu kahvaltıysa cevap Alsancak Simit Sarayı.
7: Hülüşestrasse 9, Sorsenestrasse Köşesi, Kreuzberg.
5: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı başlıyor.
1: Hanımlar, beyler, herkese kucak dolusu günaydınlar. Metropol FM'deyiz. Neşeli Saatler'de. Mikrofonda ben Mert.
2: Guten Morgen, Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Sonnenschein. Tüm dinleyicilerimize mutlu mesut bir cumartesi günü diliyorum. Saat 14'e kadar birlikte olacağız ve birbirinden güzel konularım var. Birbirinden güzel şarkılarım var. Konularımdan bir tanesi ise bugün ilk önce sizlerle beraber Almanya'da yaşamanın en güzel yanı nedir diye konuşacağız. Eminim birçok güzel yanı var. Ben de birkaç güzel yanını not aldım. Onları sizlerle beraber masaya yatıracağız. Harika şarkılarım var. Mesela onlardan biri Ebru Gündeş, Ölümsüz Aşklar. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de. Ölümsüz Aşklar var da ölmeyen aşık var mı diyecek.

0: Milbona haltbare milch 12 adet 1 litre. Fiyat lideri Lidl'de 12'si 10 fiyatına. Sadece 10,90 €. Ya da patlıcanın kilosu Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1,85 €. Lidl lohnt sich.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Çocuğunuzun geleceği için doğru kita çok önemli.
3: Kita Kleine Weltkinder.
2: Bireysel ilgi, çok kültürlü bir ortam ve düzenli Vorschule çalışmalarıyla çocuklarımızı ilkokula hazırlıyoruz. Küçük gruplar, güçlü çocuklar, büyük gelecek.
3: Kita Kleine Weltkinder in Neukölln, Charlottenburg und Tiergarten. Bildungshafen. Wir schaffen Zukunft.
4: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

Eylül'de gel, Eylül'de okul yoluna. Konuşmadan yürüyelim, gireyim koluna. Görenler dönmüş hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler.

0: Banda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?
1: Hanımlar beyler, Neşeli Saatler'deyiz. Mikrofonda ben Mert, sizlerle beraber Almanya'da yaşamanın en güzel yanı nedir? Onu konuşuyoruz. Ben bu yayına hazırlanırken şöyle aldım karşıma 3 tane yapay zekayı koydum. Dedim ki bakın arkadaşlar, size tek bir soru soracağım. Almanya'da yaşamanın en güzel tarafı nedir dedim. İlki biraz milliyetçi çıktı sanki. Sürekli böyle mavi kalp falan gönderiyor. Onun cevabını da beğenmedim. Onun cevabı diyor ki Almanya'da yaşamanın en güzel yanı yeşil olması. Sanki Almanya'nın etrafı çöllerle çevrili de. Ya bak mesela Mithat'ın mesajı çok daha güzel. İyi yayınlar Mert. Ben Mithat Oberhausen'dan. Almanya'nın en sevdiğim tarafı pazar günü dükkanlarının kapalı olması demiş. Bu sayede işim alışverişe gidemiyor. Valla Mithat, o zaman bana da öyle geliyor ki senin eşine göre de Almanya'nın en sevdiği tarafı herhalde Verkaufsoffener Sonntag. İlyas Yalçıntaş ve Büşra Perizdüz. Olmazsa olmazımsın. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da ehliyet maliyetlerini azaltacak reform hazırlanıyor. Ulaştırma Bakanı Steffen Bilga, sürücü adaylarının 1000 euroya kadar tasarruf edebileceğini açıkladı. Tasarı, zorunlu sürüş derslerinin ve teorik sınav sorularının azaltılmasını öngörüyor. Teorik eğitim tamamen online yapılabilecek, ortalama 3400 euro olan ehliyet maliyetinin düşürülmesi hedefleniyor. Sachsen-Anhalt eyaletinde AfD'li Tobias Rauch'un parlamento başkanı seçilmesi federal mecliste tartışma yarattı. Sol parti CDU milletvekillerinin AfD adayına destek verdiğini öne sürdü. CDU ise suçlamaları reddetti. Aralık ayında yapılacak eyalet başbakanlığı seçimi öncesinde partiler arasındaki gerilim arttı. Şimdi de diğer gelişmelere bir bakalım. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dizel sevkiyatı konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. İlk aşamada 300 bin tondan fazla dizel piyasaya sunulacak. Washington, sevkiyatlar için Rusya yaptırımlarına geçici istisna tanıdı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ise anlaşmanın Rusya'nın savaşını finanse edeceğini savunarak karara tepki gösterdi. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi annesini pencereden iterek öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Gülter suçlamaları reddetmişti. Şarkıcı Gül Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Ein neuer Stream von Metropol FM. Radio 001. One Beat, One World. Jetzt im App Store und Play Store.
1: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?
2: Neşeli saatlerdeyiz ve Almanya'da yaşamanın en güzel yanı nedir? Onu konuşuyoruz. Hem size hem yapay zekaya sordum. Bu yapay zeka ne yazık ki benim istediğim cevapları vermiyor. Ya bu zekanın zaten gerçek olanı makbuldür. Bak mesela ona da sordum. Yapay zeka bana diyor ki Almanya'nın en güzel tarafı düzen ve öngörülebilir olması. Ya kardeşim hangi konuda, ne konuda? Bak mesela Selo'nun gayet net bir cevabı var. Selam Mert, iyi yayınlar. Almanya'nın en güzel yanı en başta huzur demiş ve de en mühimi insanlar istediği her şeyi alabiliyorlar. Vallahi son 2 yıldır ben bir tekne istiyorum da ne zaman baba, ne zaman? Daha ne kadar istemem gerekecek? Almanya'da yaşamanın en güzel yanı demiş Yasemin. Bence bireysel kültürün çok yüksek olması. Kimin doktor, kimin profesör veya milyoner olduğunu bilmiyoruz demiş. Evet çok doğru. Kimin milyoner olduğunu bilmiyoruz ama kimin milyoner olmadığını çok iyi biliyoruz.
3: Anlamadım. Farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis. Tüm marketlerde.
2: Ege Türk.
3: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jüviliye Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jüviliye Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
4: Boyro Gıda, hızlı alışveriş, bol çeşit, helal et ve her zaman taptaze.
5: Die Profis, wenn es um ihren Einkauf geht. Boyro Gıda, wir sind Familie.
6: 16 yıldır lezzetin adresi Ek Dünyası. Artık Wiener Würstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Ek Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
7: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke, Julius Strasse 9, Neukölln. 4-4'lük Getränke, Berliner 44 Getränke.
0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
8: Metropol FM, senin radyon.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?

0: Metropol FM Berlin'deki etkinlikler.
1: Hallo Berlin, hier ist Metropol FM, ich bin Seda und jetzt kommen die Veranstaltungstipps. Let's go! Berlin wird wieder zur leuchtenden Kunstgalerie. Beim Festival of Lights verwandeln internationale Lichtkünstler berühmte Wahrzeichen in spektakuläre Kunstwerke. Vom 9. bis 18. Oktober, täglich von 19 bis 23 Uhr an verschiedenen Orten. Und weiter geht's mit der langen Nacht der Familie. Hier gibt es jede Menge zu entdecken. Spannende Workshops, Mitmachaktionen und Abenteuer für Groß und Klein. Am Samstag, den 10. Oktober, an verschiedenen Orten und als Beispiel in der Zitadelle Spandau. Da gibt es Zauberei und eine Feuershow ab 16 Uhr und der Eintritt ist frei. Und in der Berliner Philharmonie präsentiert der türkische Pianist Burak Cebe eine Hommage an Ludovico Einaudi. Ein Konzertabend mit gefühlvollen Klavierkompositionen. Am Mittwoch, den 14. Oktober um 20 Uhr im Kammermusiksaal in Tiergarten. Und im Yunus Emre Institut heißt es Zwei Sprachen, ein Märchen. Kinder erleben türkische Märchen in zwei Sprachen und entdecken beim Ebru Workshop die traditionelle türkische Marmorierkunst. Am Samstag, den 10. Oktober um 19 Uhr in Berlin-Mitte. Viel Spaß bei den Veranstaltungen! Weitere Veranstaltungen findet ihr auf unserer Webseite metropolfm.de.
0: Metropol FM Berlin'deki etkinlikleri dinlediniz. Bizi takip etmeye devam edin, etkinlikleri kaçırmayın. Metropol FM, senin radyon.
2: Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, Almanya'da yaşamanın en güzel tarafını konuşuyorduk. Ben hatta yayına hazırlanırken aldım yapay zekayı karşıma. Oturttum 3 tanesini, dedim ki söyleyin bakayım bana. Neymiş Almanya'da yaşamanın en güzel tarafı diye. Bana hep böyle genel geçer cevaplar veriyorlar. Ben bu cevapları hiç beğenmedim. Bana diyor ki huzur, yeşillik, doğa. Sosyal yardım diyor bana. Sosyal yardım. Yapay zeka da zor durumda. Ama bak mesela benim güzel canım dinleyicim, onların mesajları var ya böyle samimiyet kokuyor. 030-217-970-71'e gelen bir mesaj diyor ki Mert selam, iyi yayınlar. Almanya'nın sevdiğim en güzel yanı, İnsanın istediği zaman hala daha tarihi eski Altbau'larda oturabiliyor olması gerçekten. Çok güzel bir tespit bu arada. Düşünsenize öyle bir Altbau'dayız şu an. Balkondayız, radyolarımıza Metropol FM açık. Ve Sezen Aksu çalıyor. Sezen Aksu, minik serçemiz. Geçer diyecek. Bütün o dertler, tasalar hepsi geçer. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Ya bu döner fiyatları aldı başını gidiyor. Nereye gidiyor ya? Bu şu an önümde bir döner var. 10.000 euroluk bir döner. İnanabiliyor musunuz? Berlin'de bir döner yapmışlar ve bu dönerin değeri tam 10.000 euro koymuş. Nasıl bir döner bu diye soruyorsunuz da, bu dünyaca ünlü bal mumu heykelleriyle tanınan bir müze var ya, Madame Tussaud Müzesi. Buraya özel bir döner yapmışlar. Yani bal mumundan bir döner aslında bu. Bal mumundan ekmeğini yapmış, soğanlı yapmış, hot kol koymuş. Bakayım, zosu ne var? Zosu koytaşaf var. Ya müzeye gidiyorsunuz, içeri giriyorsun. İşte kim var? Kimin bal mumu heykeli var orada? Şöyle bir düşüneyim. Ha, aynen, Angela Merkel var. Ona bir selam veriyorsun. Geçiyorsun, futbolcu var, Kylian Mbappe. Onu da geçiyorsun, döner. Biz döner fiyatlarının düşmesini beklerken 10.000 euroluk döner şoku.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Fiyat lideri Lidl'de tasarruf. Lohnt sich. Milbona haltbare Milch. 12 adet 1 litre. Fiyat lideri Lidl'de 12'si 10 fiyatına. Sadece 10,90 €. Ya da patlıcanın kilosu Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1,85 €. Lidl Lohnt sich.
2: 30 yıldır gördüklerimizi gösterebilsek. Yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları, anne babasız hayatı tutunmaya çalışanları, yardımla değişen hikayelerini, umut dolan geleceklerini. Islamic Relief olarak 30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor, en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz. IslamicRelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
3: Yuveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay.de.
4: Schon gehört? Sushiana hat sein erstes Restaurant in der Hermannstraße eröffnet.
5: Hä? Sushiana hat doch über 20 Filialen.
4: Ja, aber das hier ist anders. Mit einzigartigem japanischen Style und der Sushiana-Qualität.
5: Dann schnell hin, bevor kein Platz mehr frei ist.
4: Ach was, hier ist Platz für über 100 Gäste.
6: Das erste Sushiana-Restaurant-Konzept ist eröffnet. Hermannstraße 53 Neukölln.
7: Tonton Sosis Mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?
1: Maziye doğru bir yolculuk yapıyoruz, 25 sene öncesine. 2001 yılına Tarkan ve Gitti Gideli radyolarımız olacak. Karma albümünden bir parça. Sözü de bestesi de kendisine ait. 10-18 oldu saatlerimiz. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert ve önümde çok ilginç bir araştırma var. Landing Tree araştırma şirketine göre arkadaşına ya da ailesinden birine borç verenlerin %73'ü parasını geri alamıyormuş. Yani önümüzdeki ay kesin gönderirim abicim, ablacım, kankicim diye başlayan hikayelerin sonu aslında pek de iyi bitmemiş diyor araştırma. Buradan tüm akrabalarıma sesleniyorum. Benim paramı getirin. Yok. Şaka yapıyorum canım, şaka yapıyorum ya. Ama şöyle de bir durum var. Demek ki her arkadaşa veya aileden herkese de borç verilmezmiş. O %27'lik kısma giren kişiyi oradan bulup cımbızla çıkarmamız gerekiyor. Aslında bize çokça bu söylenir değil mi? Yakın arkadaşa, akrabaya, onlara borç vermeyin, onları alamazsınız. Ama ben eminim ki bu araştırmanın tersine cevaplar alacağım ben. Benim dinleyicilerim en iyi şekilde biliyordur. Kime borç verilir, kimden borç, nasıl alınır, nasıl tahsil edilir? 030-217-970-71'e ya mesaj atabilirsiniz veya arayabilirsiniz. Ezel ve bu yıl çıkardığı o harika şarkısı Bana Ne Bu Sevdalardan radyolarımıza. Metropol FM'deyiz. Mikrofona ben Mert. Keyfiniz bol olsun.

İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da ehliyet maliyetlerini azaltacak reform hazırlanıyor. Ulaştırma Bakanı Stefan Bilga, sürücü adaylarının 1000 euroya kadar tasarruf edebileceğini açıkladı. Tasarı, zorunlu sürüş derslerinin ve teorik sınav sorularının azaltılmasını öngörüyor. Teorik eğitim tamamen online yapılabilecek, ortalama 3400 euro olan ehliyet maliyetinin düşürülmesi hedefleniyor. Sachsen-Anhalt eyaletinde AfD'li Tobias Rauch'un parlamento başkanı seçilmesi federal mecliste tartışma yarattı. Sol parti CDU milletvekillerinin AfD adayına destek verdiğini öne sürdü. CDU ise suçlamaları reddetti. Aralık ayında yapılacak eyalet başbakanlığı seçimi öncesinde partiler arasındaki gerilim arttı. Şimdi de diğer gelişmelere bir bakalım. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dizel sevkiyatı konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. İlk aşamada 300 bin tondan fazla dizel piyasaya sunulacak. Washington, sevkiyatlar için Rusya yaptırımlarına geçici istisna tanıdı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ise anlaşmanın Rusya'nın savaşını finanse edeceğini savunarak karara tepki gösterdi. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi annesini pencereden iterek öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Gülter suçlamaları reddetmişti. Şarkıcı Gül Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?
1: Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, önümde çok ilginç bir araştırma var. Bu araştırmaya göre yakın arkadaşına ya da ailesinden birine borç verenlerin yaklaşık %73'ü parasını geri alamamış. Hemen biz de bu araştırmayı tabii sizlere bir sorduk. Var mıdır bunun aslı? Derken bak, çok ilginç bir mesaj aldım. Kim? Ali. Ali mesaj atmış bize. Selam Mert, iyi yayınlar. Ben Ener Bey'den Ali diye. Okey. Evet. Demiş ki bu rakamlar, bu veriler yanlış. Aslında %95'i vermiyor. Valla Ali'cim şöyle söyleyeyim. Acilen çevreni değiştir. Acilen çevreni değiştir. Bir de yani Ener Bey'in neresinden? Mobil miyiz şu an? Hafta sonu çıktım, NRV turu mu yapıyorum? Nazmiye bak, Nazmiye çok ince bir yerden yakalamış. Diyor ki arkadaşına borç verenlerin %73'ü aynı zamanda arkadaşları için çalışıyor. Ya Nazmiye dur, yaramıza tuz basıyorsun. Bengü ve Ümit Sayın düeti, ya sen gidip de diyecekler, borç verip de giden paralar için.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis. Tüm marketlerde.
2: Ege Türk.
3: Altın alıp tasarruf etmek mi istiyorsun? Exchange AG'de tüm altın takılarda şimdi %25 indirim. Hemen uğra ya da online yuveliye-exchange.de.
4: Berliner Herbst Homeli'yle sonbahar yine rengarenk geçiyor. 80'den fazla Luna Park araçları, heyecan dolu hız trenleri, renkli oyunlar ve lezzetli yiyecekler. Hep çarşambadan pazara kadar giriş ücretsiz. Berliner Herbst Homeli auf dem zentralen Festplatz am Kurzschumacherdamm.
3: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
5: Euro Gıda 2000 yılından beri Berlin'de hizmetinizde. Şimdi 16 şubesiyle size de çok yakın.
6: Euro Gıda, wir sind Familie.
7: Bir dakika, %19 mu dediniz?
8: Evet, Ekim boyunca İstikbal Berlin'de %19 vergi indirimi.
7: O zaman ev yenilenir.
8: Hem de İstikbal kalitesiyle.
9: Her ev güzel İstikbal'de.
8: Tempelhofer Damm 176.

0: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
1: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
0: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
2: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Juvelier Elegance her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Juvelier Elegance, Bahçestraße 19 Wedding.
3: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?

nasıl etmeli de ağlayabilmeli farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli ayıpsız aşikare yağmur misali. Neylersin alışkanlık, için kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben poptan başkasını sevmiyorum abi ya.
2: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir, sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir, indir ve dinle.
4: Blok 3 ve Haziran ayında çıkarmış olduğu Kayıp Persona albümünden Kayıp Kalp radyolarımızda Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

Bengü Beker, sana yıldızları ödediğimden radyolarımızda. Aynı zamanda bu şarkı sanatçının çıkış şarkısı olarak da anılan bir parça. Önce Türk halk müziği, sonrasında sanat müziği korolarında yer almış, ardından solo kariyerine yöneldi.

Erkin Koray ve Estarabim Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 12.10 oldu. Dün bir arkadaşımla oturdum. Mehmet'le oturdum. Uzun zamandır kendisiyle görüşmüyorduk. Çok canı sıkılmış. Ben de merak ettim bir arkadaşı dostu olarak. Dedim ki oturalım kardeşim, anlat bakayım derdini. Ailesiyle son zamanlarda bir tartışma içerisinde. Ben de onu aldım, bir arkadaş gibi oturttum karşıma. Gurbette ailenin ne kadar önemli olduğundan bahsettim. Bir arada durmamız gerektiğinden bahsettim. Bana dedi ki ya doğru diyorsun Mert ama beni sevmiyorlar. Ya dedim neden? Neden sevilmediğine dair konuştuk ve ortaya çıktı ki bizim arkadaşın adı Mehmet değil, meğer doğrucu Davut'muş. Hani böyle bazı aileler var, bilirsiniz o aileleri. Bu ailelerde en çok dışlanan, sevilmeyen kişi aslında kimdir? O ailedeki yanlışları, yalanları ya da haksızlıkları ilk fark eden veya bunları gün yüzüne çıkaran kişiler. Ya çünkü insanların bir konforu var ve o konforun bozulmasını istemiyor onlar, var ya ah onlar. Biri çıkıp burada bir yanlışlık var dediği an ailede o yanlışı düzeltmek yerine seni huzur bozan ilan ediyorlar. Ama bir böyle düşününce bu fikir de tam, çünkü kafamda benim net oturmuyor. Bugün sizlerle onu konuşacağız çünkü biz Mehmet'le işin içinden çıkamadık. Yani her şeye rağmen aile deyip sineye çekmek mi, yoksa yanlışlar karşısında dik durup aile dahi olsa yanlışa müdahale etmek mi diye konuşalım. 030-217-970-71'den. Dilerseniz beni arayabilirsiniz. Dilerseniz mesaj atabilirsiniz. Funda arar, yak gel diyecek. Beklenen herkese geliyor.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Fiyat lideri Lidl'de tasarruf. Lohnt sich. Milbona haltbare Milch. 12 adet 1 litre. Fiyat lideri Lidl'de 12'si 10 fiyatına. Sadece 10,90 €. Ya da patlıcanın kilosu Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1,85 €. Lidl Lohnt sich.
2: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
3: Aha, mein Burger ist da.
4: Hä? Ich dachte, du magst kein Burger.
3: Das ist nicht nur einfach ein Burger. Das ist der neue Sushi-Burger von Sushiyana.
4: Boah, der sieht aber echt lecker aus.
3: Ich weiß, deshalb habe ich dir auch eins bestellt.
5: Probier unsere verschiedenen Yana-Burger. Jetzt mit 30% Rabatt. Sushi-Yana.de. Sushiyana.
6: Juwelier Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juwelier Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi Juwelier Hatay. Hatay.de.
7: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis tüm marketlerde.
8: Ege Türk.
9: Metropol FM'de en güzel şarkılar.
10: Yok yok yalan deme. Sevgi denen o gerçeğe.
9: Gün boyunca sevdiğiniz şarkılar Metropol FM'de.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz? Olmaz olmaz.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Dünya üzerindeki doğrucu davutları konuşuyoruz. Gördüğü yanlış konusunda susmayan, bunu dile getiren, her zaman doğruları söyleyen ve bundan dolayı hem arkadaşlarından hem de ailesi tarafından sevilmeyen doğrucu davutlar var hayatın içinde. Bunlardan biri de benim arkadaşımdı. Neyi? Adı Mehmet'ti ama biz onun Davut olduğunu öğrendik. Şimdi ailelerde doğal olarak tartışmalar oluyor. Yani insan bir taraf da seçemiyor. Ama insan ağzını ve dilini de tutamıyor. Yani şunu diyemiyor ki, ya bu olay karşısında ben susayım, bir sonraki olay karşısında o zaman görecekler beni gibi bir şey de olmuyor. Biz de dedik ki acaba hangisini bunların tercih etmemiz lazım? Aile, her şeye rağmen aile deyip sineye çekmek mi, yoksa yanlışlar karşısında o dik duruşu sergilemek mi? Bak, bir dinleyicim aslında çok güzel bir şekilde özetlemiş. Demiş ki, aile hayatta sığınabileceğin en güvenli limandır. Bir yerde böyle okudum diye. Bazılarımızın limanlarında fırtına var, fırtına. Fırtınalar kopuyor o limanlarda. Gökhan Türkmen ve Yonca Kocadağ düeti. Bir rüya, aslında tam da rüya gibi bir parça. Ruhlara dokunan, bizlere iyi gelecek olan harika bir işbirliği. Gökhan Türkmen ve Yonca Kocadağ radyolarımızda. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Ringbahn'ın batı bölümünde hafta sonu tren seferleri durduruluyor. Pazartesi saat 1.30'a kadar Boyselstraße ile Bundesplatz arasında tren çalışmayacak. S41, S42 ve S46 hatları etkilenecek. Yolcular için alternatif taşıma hizmeti sağlanacak. Berlin'de Sol Parti, Yeşiller ve SPD hükümet kurmak için ön görüşmelere başlıyor. Üç parti antisemitizmle ve organize suçlarla mücadelede ortak ilkeler üzerinde anlaştı. 20 Eylül seçimlerinde %25,7 oyla birinci olan Sol Parti koalisyona liderlik etmek istiyor. CDU ise anlaşmanın antisemitizm konusunda yeterli güvence sağlamadığını savunuyor. Berlin'de 21. Işık Festivali başladı. Bu festival kapsamında 18 Ekim'e kadar kentin 40 noktasında 150 ışık gösterisi ve sanat eseri sergileniyor. Brandenburg Tor, Fernsehturm ve Berliner Dom da ışıklandırılan yapılar arasında. Değerli dinleyenler, Berlin gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremedim. Bir adam var düşümde, tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemedim. Düşümde bir adam var, benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum, düşünüp düşümden ayrı kaldım.

0: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?
1: Neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer doğru söylemenin kıymetini konuşuruz. Doğrucu davutluğu konuşuyoruz. Her doğru her yerde söylenir mi? Özellikle aile ve arkadaş çevresinde şunu fark ettik ki doğruları her zaman söylediğimizde biz sevilmeyen oluyoruz. Neden böyle oluyor? Neden böyle oluyor derken bak bir dinleyicim aslında çok güzel özetlemiş. Demiş ki aile ve arkadaşlar tabii ki de önemli. Fakat bir sınır olmalı. O sınır aşılmamalı. O sınır aşıldığında herhalde doğrular pat pat pat pat yağmaya başlıyor. Her zaman doğruyu söylemek lazım. Bak mesela iki tane yalancı. Kim bunlar biliyor musun? Yakın zamanda Berlin'deki dinleyicilerim özellikle bilir. Onlar bundan çok etkilendi. Berlin Maratonu yapıldı. Bu Berlin Maratonu'nda iki tane yalancı koşucu diyeyim ben onlara. İki tane fitness influencer'ı maratonda hile yapmışlar, yalan söylemişler ve bu ortaya çıkmış. Ya yakalanma şekilleri de gerçekten çok basit yani. Bu böyle şeyler kurguluyorsunuz. Bari planınızı doğru yapın. Fakat öncesinde Ebru Yaşar ve Gülden düeti. Nasıl uyuyorsunlar radyolarımızda olacaklar. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları. Tabii ki de Metropol FM'de.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis, tüm marketlerde.
2: Ege Türk.
3: Altın alıp tasarruf etmek mi istiyorsun? Exchange AG'de tüm altın takılarda şimdi %25 indirim. Hemen uğra ya da online yuveliye-exchange.de.
4: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
5: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
4: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.
3: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
6: Euro Gıda, hızlı alışveriş, bol çeşit, helal et ve her zaman taptaze.
7: Die Profis, wenn es um ihren Einkauf geht. Euro Gıda, wir sind Familie.
8: Sushi Yana. 25 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe. Sushi Yana.
9: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
10: Flughafentransfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren. drivetoflight.com.
11: Bir dakika, %19 mu dediniz?
12: Evet, Ekim boyunca İstikbal Berlin'de %19 vergi indirimi.
11: O zaman ev yenilenir.
12: Hem de İstikbal kalitesiyle.
13: Her ev güzel İstikbal'le.
12: Tempelhofer Damm 176.
13: Her ev güzel İstikbal'le.
14: Metropol FM'de en güzel şarkılar.
15: Aşk öyle kutsal bir şey ki, öyle hassas bir şey ki, üzmeye korkmalı.
14: Gün boyunca sevdiğiniz şarkılar Metropol FM'de.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?
2: Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz ve iki tane hileci maratoncuyu konuşuyoruz. Geçen hafta düzenlenen Berlin Maratonu, Berlin'i yerle bir eden, trafiği, her yeri, sokakları kapatan o maratonda iki tane fitness influencer'ı hile yapmışlar. Hatta bak, bir tanesi Çinli olanı, ismini de hemen okuyayım size. Sun Yuan Yu Yuan Yuan. Galiba böyle okunuyor. Kişisel rekor diye paylaşım yapmış. 4 saat 53 dakikada bitirdim diye. Ama son 5 kilometresi böyle inanılmaz hızlı gelmiş ki zaten 37 kilometre koşuyorsanız kalan son 5 kilometreyi daha hızlı nasıl koşuyorsunuz? İnsanların içine bir şüphe düşmüş ve ne öğrenmişler biliyor musunuz? Son 4 kilometrede binmiş bir bisikletin arkasına. Parkuru öyle tamamlamış. Bir tane de Belçikalı atletimiz var. Ginger Jason McDuff. O da 22. kilometrede parkurundan çıkmış. 10 kilometre sonra tekrardan girmiş. Artık orada arabaya mı bindi, otobüse mi, Uber'a mı bindi? Onun da saati 31 kilometre gösterince yetkililer tabii duruma el atmış. Demiş ki bir saniye ya. Ha, verin bakayım şu madalyaları geri. Almışlar ellerinden. Ne yapalım yani? Berlin size ne yapabilir? Bir sonraki seneye ne istiyorsunuz maratonda? Şey mi yani? BVG otobüs mü kaldırsın maratonun başında?

0: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?
1: Neşeli Saatler, Teoman ve en sevilen şarkılarından biri. Senden önce ile devam ediyor. 30 yılı aşkın bir kariyerle Türkçe rock'ın köklü isimlerinden biri.
2: Bu çığlık çığlığa dalgalar ve üzünlü güzel martılar rüzgara çarpı.

Nisan Kasım radyolarımızdaydı. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları Metropol'de olmaya devam ediyor. Minik Serçemiz, Sezen Aksu ve Ey Aşk ile radyolarımızda olacak. Haziran 2025'te yayınlandı Paşa Gönül şarkıları albümü. Sanatçının müzikteki 51. yılına özel hazırlanmış bir albümdü bu. Çıkar çıkmaz listelerde bir numaraya yerleşti. O albümden Ey Aşk sizlerle Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Ringbahn'ın batı bölümünde hafta sonu tren seferleri durduruluyor. Pazartesi saat 1.30'a kadar Boyselstraße ile Bundesplatz arasında tren çalışmayacak. S41, S42 ve S46 hatları etkilenecek. Yolcular için alternatif taşıma hizmeti sağlanacak. Berlin'de Sol Parti, Yeşiller ve SPD hükümet kurmak için ön görüşmelere başlıyor. Üç parti antisemitizmle ve organize suçlarla mücadelede ortak ilkeler üzerinde anlaştı. 20 Eylül seçimlerinde %25,7 oyla birinci olan Sol Parti koalisyona liderlik etmek istiyor. CDU ise anlaşmanın antisemitizm konusunda yeterli güvence sağlamadığını savunuyor. Berlin'de 21. Işık Festivali başladı. Bu festival kapsamında 18 Ekim'e kadar kentin 40 noktasında 150 ışık gösterisi ve sanat eseri sergileniyor. Brandenburg Tor, Fernsehturm ve Berliner Dom da ışıklandırılan yapılar arasında. Değerli dinleyenler, Berlin gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Kral'da. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis, tüm marketlerde.
1: Ege Türk. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
2: Schon gehört? Sushiana hat sein erstes Restaurant in der Hermannstraße eröffnet.
3: Hä? Sushiana hat doch über 20 Filialen.
2: Ja, aber das hier ist anders. Mit einzigartigem japanischen Style und der Sushiana-Qualität.
3: Dann schnell hin, bevor kein Platz mehr frei ist.
2: Ach was, hier ist Platz für über 100 Gäste.
4: Das erste Sushiana-Restaurant-Konzept ist eröffnet. Hermannstraße 53 Neukölln.
5: Juwelier Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juwelier Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Juwelier Hatay. Hatay DE.
6: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?
2: Hanımlar beyler, Neşeli Saatler'deyiz. Mikrofonda ben Mert ve ehliyeti olmayanlar için bir müjdemiz var. Evet evet, ehliyeti olmayanlar, gözümüz aydın. Almanya'da ehliyet almak 1000 euro kadar ucuz diyecekmiş. Ulaştırma Bakanlığı açıkladı bunu. Tabii diyeceksiniz ki Mert, hemen oldu mu? Yarın gidip alabiliyor muyum? Nein. Noch nicht. 2027 yılı hedefleniyor. 1000 euro kadar düşecekmiş. Nasıl düşürecekler ve neler değişecek? Mesela teorik eğitimler var ya, hani faşule'ye gidiyoruz, orada oturuyoruz, bize orada hocalar anlatıyor. Artık bunun için faşule'ye gitmemize gerek kalmayabilirmiş. Evet, artık uzaktan, internet üzerinden de yapılması bekleniyormuş bu eğitimlerin. Yarın bir gün biri bize sorduğunda, Mert'cim ehliyetini nasıl aldın diye sorduklarında artık söyleyeceğim şey gayet belli. Onları diyeceğim ki uzaktan eğitimle aldım.

0: İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.
1: Burak Bulut ve bu yazı kasıp kavuran o parçası. Ah be Manolya radyolarımızda bu yıl içinde ard arda yayınladığı tekliler var. Bir tane de albümü var. 2026'yı kariyerinin en yoğun dönemlerinden biri haline getirmiş bir isim. Metropol FM'de keyfiniz bol olsun.

Neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, ehliyeti olmayanlara müjdemiz vardı. Ama 2027 yılında maalesef bu müjde Ulaştırma Bakanlığı açıkladı. Dedi ki ortalama 3400 euro olan B sınıfı ehliyeti yeni düzenlemeyle beraber 2400 euro civarına inecekmiş. Ve değişen şeyler de var. Neler değişecek? Şimdi teorik eğitimler vardı ya, bunlar için artık faşuliye gitmemize gerek yok. Bunları internet üstünden de yapabiliyormuşuz. 1100 soruluk bir sınav vardı ya, o sınav soru havuzu. İçine girip de insan boğuluyor. Nasıl bir havuzsa. Buradaki soru sayısını da 3'te 1 oranında düşüreceklermiş ve aynı zamanda 12 zorunlu ders vardı ya. Eğer baktık ki sen 7-8'de kullanabiliyorsun, o zaman alkışlarla artık seni uğurlayacaklar sınava. Ve bir şey daha geldi. Bu da belirli koşullarda sadece aile üyeleriyle sürüş pratiği yapılabilecek. Yani buna sevinir miyiz, üzülür müyüz bilemedim. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Ben araba kullanmayı öğreneceğim zaman babam oturturdu. Daha doğrusu ben babamın yanına otururdum. Ben o arabayı kullanana kadar 4-5 kere gerginlikten arabayı istop ettirdim. Şimdiden anlaşalım. Eğer böyle olmayacaksa bunu da bir şekilde sınırlayalım. Buradan da tüm anne babalarımıza seslenelim. Bakın, çocuklara araba kullanmayı öğretirken bunu yapmayalım ya. Yarın bir gün trafikte ondan sonra başkalarına dert oluyor. Dillere düşüyoruz trafikte. Gülşen'in dediği gibi dillere düşeceğiz seninle. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

Gülşen'le dillere düştük. Metropol FM'de neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 13.40 oldu. Ehliyeti konuşuyorduk. Diyorduk ki ehliyet almak artık daha ucuz hale gelecek. Bazı şeyler değişiyor. Sınav soruları azalacak. Teori dersleri online yapılabilecek. Samet hemen mesaj atmış bana. Demiş ki Mert abi iyi yayınlar, her şey iyi güzel ama bir de şu Türk ehliyetini Almanya'da geçerli yapsalar demiş, bayağı dertli bir yerden. Bak şöyle de bir ekleme yapmış, demiş ki Ukrayna ehliyeti burada geçerliyken bizim Türk ehliyetimiz burada geçerli değil. Ben de aynen bu konuyu çok merak ediyordum. Geçen gün gittim bir tane faşuylu sahibi arkadaşıma. Dedim ki ya arkadaş, bizim Türk ehliyetleri niye geçmiyor da bu Ukraynalıların ehliyeti geçiyor. Bana ne dedi biliyor musunuz? Bana dedi ki Mert'cim bak dedi. Ne zaman ki Türkiye'de bir Tebkaştrafine gelince, yaya geçidine arabalar durur, herkese yol verir. İşte dedi, o zaman Türk ehliyeti burada da geçerli olur. O kadar doğru konuştu ki söyleyecek hiçbir şey kalmadı bana. Ama gece yolcularının söyleyecekleri çok şey var. Meyhaneler sen diyecek. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

0: anda, neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis, tüm marketlerde.
1: Ege Türk. Berliner Herbst Homeli ile sonbahar yine rengarenk geçiyor. 80'den fazla Luna Park araçları, heyecan dolu hız trenleri, renkli oyunlar ve lezzetli yiyecekler. Hep çarşambadan pazara kadar. Giriş ücretsiz. Berliner Herbst Home auf dem zentralen Festplatz am Kurzschumacher Damm.
2: Ay ne yapacağım şimdi?
3: Gudak'ta Tuncay'ı ara.
2: Ama numarası yok ki.
3: Hemen yaz. 682-77-207.
2: Dur tam yazamadım.
3: 682-77-207.
2: Sonra?
3: Gerisini Tuncay yapar. Doğru değer, hızlı rapor. Kaza anında ilk arayacağınız kişi. Gudak'ta Tuncay varsa sorun yok.
4: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
5: Merhaba, ben avukatınız Yaşa Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
4: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlanstraße 29, Türkan.de.
3: Gutachter Tuncay, Greinerstraße 3 Mariendorf. Telefon 0176-622-955-55.
6: Bir dakika, %19 mu dediniz?
7: Evet, Ekim boyunca İstikbal Berlin'de %19 vergi indirimi.
6: O zaman ev yenilenir.
7: Hem de İstikbal kalitesiyle.
8: Her ev güzel İstikbal'le.
7: Tempelhofer Damm 176.
8: Her ev güzel İstikbal'le.
9: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Evde, işte ya da tatilde Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınlar değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzı Metropol FM streamleriyle 7/24 sizinle. Haberler mi? Almanya, dünya ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin. Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?
1: Hanımlar, beyler, Neşeli Saatler'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Ehliyetler, fiyatlar düşecek diye konuşuyorduk derken Offenbachlı Yunus mesaj atmış. Demiş ki Mert iyi yayınlar. Aslında ehliyet fiyatları evet belki düşebilir ama aslında tamamen kişiye bağlı demiş. Çünkü insan sınavdan ne kadar çok kalırsa o kadar fazla ders almak zorunda. Hele ben öğrencilerime bakıyorum da düşman başına diyor. Öğrencisi ne yapıyormuş biliyor musun? Bak, Yunus diyor ki öğrencisine omuz bakışı yap diyor. Yani Schulterblick. Öğrencisi de ona diyormuş ki hocam siz daha yakınsınız, siz baksanız olmaz mı? Ya şimdi bu adam da ehliyet almasın yani. O kadar da değil hocam. O kadar da değil. Aslı Güngör ve Ferhat Göçer düeti vardı. Hatırlıyor musunuz? Kalp kalbe karşı diye listelerde bir numaraya çıkmıştı. Evet, bu şarkı.

Aslı Güngör ve Ferhat Göçer işbirliği kalp kalbe karşı radyolarımızdaydı. 13.57 oldu saatlerimiz. Neşeli saatlerin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Arda ve Süper Cumartesi sizlerle beraber olacak. Fakat önce bir Bergen parçası. Fakat Melek Mosso'nun sesinden yıllar affetmez radyolarımızda olacak. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

0: Cumartesi programı başlıyor. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Türkiye'den Almanya'ya dönerken bavulda en çok neyi taşıyoruz sizce? Kıyafet mi, özlem mi, yiyecek mi? Ben bazen bizim bavulların küçük bir kültür arşivi olduğunu düşünüyorum. Bir köşede peynir, bir köşede bir yerde bir kahve, bir yerde bunu Almanya'da bulamam diye alınmış herhangi başka bir şey. Bugün biraz böyle konuşacağız. Yolculuk, müzik, ekran, küçük mutluluklar, ağır gündemi kapının dışında bırakıyoruz. Sen Türkiye'den dönerken bavuluna mutlaka ne koyarsın? Ben Arda Eşberk, Süper Cumartesi programımız başlıyor. Tarihlerimiz 10 Ekim 2026, saatlerimiz 14.11'i gösterirken Süper Cumartesi'de birbirinden güzel şarkılarla 4 saat boyunca birlikte olacağız. Bavulumuzu kapattık, radyomuzun sesini açıyoruz. Birbirinden güzel müzikler sizin yolculuğunuzda sizlere eşlik ediyor olacak.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis. Tüm marketlerde.
2: Ege Türk. Çocuğunuzun geleceği için doğru kita çok önemli.
3: Kita Kleine Vetkin'de.
2: Bireysel ilgi, çok kültürlü bir ortam ve düzenli forşule çalışmalarıyla çocuklarımızı ilkokula hazırlıyoruz. Küçük gruplar, güçlü çocuklar, büyük gelecek.
3: Kita Kleine Vetkin'de. Telefon 030 314 84 580. Bildungshafen. Wir schaffen Zukunft.
4: 30 yıldır gördüklerimizi gösterebilsek. Yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları, anne babasız hayatı tutunmaya çalışanları, yardımla değişen hikayelerini, umut dolan geleceklerini. Islamic Relief olarak 30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor, en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz. islamicrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
2: Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Reklamları dinlediniz. Ebru Yaşar ve Anıl Durmuş gelecek. Unutamadım adını diyecek. Hemen sonrasında Mustafa Haberler'de sizlerle.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Rigba'nın batı bölümünde hafta sonu tren seferleri durduruluyor. Pazartesi saat 1.30'a kadar Boyselstraße ile Bundesplatz arasında tren çalışmayacak. S41, S42 ve S46 hatları etkilenecek. Yolcular için alternatif taşıma hizmeti sağlanacak. Berlin'de Sol Parti, Yeşiller ve SPD hükümet kurmak için ön görüşmelere başlıyor. Üç parti antisemitizmle ve organize suçlarla mücadelede ortak ilkeler üzerinde anlaştı. 20 Eylül seçimlerinde %25,7 oyla birinci olan Sol Parti koalisyona liderlik etmek istiyor. CDU ise anlaşmanın antisemitizm konusunda yeterli güvence sağlamadığını savunuyor. Berlin'de 21. Işık Festivali başladı. Bu festival kapsamında 18 Ekim'e kadar kentin 40 noktasında 150 ışık gösterisi ve sanat eseri sergileniyor. Brandenburg'a Tuğ, Fernsehturm ve Berliner Dom da ışıklandırılan yapılar arasında. Değerli dinleyenler, Berlin gündemiyle birlikte

Canlar, bir bavul düşünün, içinde 25 kilo incir var. Friedrichshafen Havalimanı'nda Türkiye'den gelen bir çiftin bavulunda toplam 42 kilo yiyecek çıkmış. Yoğurt var, incir var, biber var, erik var, limon var. Neredeyse küçük bir pazar tezgahını bavula yerleştirip Almanya'ya getirmişler diyebiliriz. Ben burada kimseyle tabii ki dalga geçmiyorum çünkü gurbetçi reflekslerini çok iyi biliyoruz. Orada bunun tadı böyle değil cümlesi herkesin söylediği bir cümle aslında. Peki senin bavulunda gümrük görevlisi en çok neye şaşırıyor? Bavulunu açsa içinden ne çıkar? Cevaplarınızı bekliyorum, canlı yayında paylaşalım. İnciri gümrükte bırakalım ve müziği yanımıza alalım. Faruk Sabancı ve Şena Sener gurbet parçasıyla radyolarınızda. Sonrasında kısa bir reklam aramız var.

İster yumuşacık mozzarella, Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.

Canlar, bir valizde neler getirirsiniz diye sizlere soruyoruz. Birçok kişi tabii ki gümrükte valizlerin açılması sırasında yakalanmamak için ellerinden geleni yapıyorlar ama salçadan bibere, patlıcandan altın bileziklere kadar gümrük memurları valizimizde bir sürü şeyi yakalayabiliyor. Yaz tatilini geride bıraktık ama October Ferien dediğimiz Ekim tatili yaklaşıyor. Eli kulağında tekrar kısa da olsa seyahatlere çıkılacak. Türkiye'ye gidilebilir, yurt dışının başka bölgelerine gidilebilir. Ama yine valizler açılacak, yine valizlere yeni şeyler konacak. Peki sizler valizlerinize neler koyuyorsunuz, neler getiriyorsunuz? Bizlerle paylaşın, canlı yayında konuşalım.

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.

0: Ein neuer Stream von Metropol FM. Radio 001. One Beat, One World. Jetzt im App Store und Play Store.
1: Tatil yaklaşıyor. Valizde gidenler ve valizden gelenler sorusuna cevaplar geldi. Güzel bir cevabı var dinleyicimizin. Onun sesinden dinleyelim Hamburg'tan. Bakalım neler söylemiş.
2: İyi yayınlar güzel kardeşim. O anlattığın bavun benim bavurum da olabilirdi. Yani o kadar güzel satmış ki onu tek bir bavur olarak görmemek gerek. O bavur anlatıyor ki bizim nasıl ortada kaldığımızı anlatıyor bence. Yani oradan gelirken o özlem getirmesiyle, o millete bir ikramda bulunmasıyla kendi memleketimizden o ürünleri, yani bu maddi bir şey değil yani bu. %100 manevi bir olay. O yüzden hiç hor görmüyorum. Bu bizim böyle parçalanışımızı anlatıyor. İyi yayınlar, hayırlı günler. Hamburg'dan selamlar. Uğur.
1: Evet, Uğur Bey güzel söylemiş gerçekten. Bizim duygularımız da taşıyor, manevi hislerimiz de taşıyor. Annemizin yapmış olduğu bir salçayı getirmek ya da onların kuruttuğu bir patlıcanı valize koymanın aslında burada bulunmamayla bir alakası yok. Sevgiyle, maneviyatla, anılarla, duygularla ve bağlarla ilişkisi var. Uğur Bey güzel anlatmış. Sıradaki şarkı Uğur Bey'e ve bütün dinleyenlerimize gelsin. Sonrasında bir reklam aramız var. Ezel, bana ne bu sevdalardan diyecek, sonrasında kısacık bir reklamımız var.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis. Tüm marketlerde.
2: Ege Türk.
3: Berliner Herbst Hummel ile sonbahar yine rengarenk geçiyor. 80'den fazla Luna Park araçları, heyecan dolu hız trenleri, renkli oyunlar ve lezzetli yiyecekler. Hep çarşambadan pazara kadar giriş ücretsiz. Berliner Herbst Hummel auf dem zentralen Festplatz am Kurzschumacherdamm.
4: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke. Julius Strasse 9, Neukölln. 4 dörtlük Getränke. Berliner 44 Getränke.
5: 16 yıldır lezzetin adresi Ek Dünyası. Artık Wiener Würstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Ek Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müller Straße 10, Netto'nun önünde.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
2: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

Her ay aynı trene biniyorsan bu bilgi cebini gerçekten ilgilendirebilir. Doğu Çeban 21 Ekim'den itibaren bazı uzun mesafe aylık abonmanlarla %25 indirim planlıyor. Yıllık abonelik modeli de kaldırılıyor. Ben rakamı bırakıyorum tabii ki, esas merak ettiğim şey Almanya'da işe gidip gelirken insanı en çok ne yoruyor? Fiyat mı, gecikme mi, aktarma mı? Bir kelimeyle bunu anlatabilirsin. Beni en çok bezdiren şeylerin başında gecikmeler geliyor. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Bu saatimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Deha Bilimli El, Tanrı parçasıyla radyolarınızda.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Darda'yla yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Deha Bilimli Yer Tanrım dedi. Fettah Can'la bu saatimizi kapatıyoruz. Boş Bardak diyecek. Sonrasında birlikteyiz.

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Bu hafta seni gerçekten ne güldürdü? Büyük bir şey olmak zorunda değil. Bir mesaj, eski bir şarkı, komik bir video, plansız bir kahve. Son 24 saatte yüzünü güldüren tek şey nedir? Bu saatimizi biraz oradan kuracağız. Dolayısıyla 24 saatte yüzünü güldüren küçük şeyleri benimle paylaşabilirsin. Canlar, tarihlerimiz 10 Ekim 2026'yı ve saatlerimiz 15.10'u gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Sizlerle birlikte Süper Cumartesi programının ikinci saatine giriş yapmış bulunuyoruz. Tantaşçı Gidişat dedi ve Bengü ile Ümit Sayın Ya Sen Gidip De parçasıyla radyolarınız olacaklar ve bu saatimizi neşeyle açıyoruz. Neşe için iyi bir şarkı lazım. Bengü ve Ümit Sayın da şarkıyla karşınızda.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis. Tüm marketlerde.
2: Ege Türk. Çocuğunuzun geleceği için doğru kita çok önemli.
3: Kita Kleine Weltkinde.
2: Bireysel ilgi, çok kültürlü bir ortam ve düzenli forşule çalışmalarıyla çocuklarımızı ilkokula hazırlıyoruz. Küçük gruplar, güçlü çocuklar, büyük gelecek.
3: Kita Kleine Weltkinde. In Neukölln, Charlottenburg und Tiergarten. Bildungshafen. Wir schaffen Zukunft.
4: 30 yıldır gördüklerimizi gösterebilsek. Yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları, anne babasız hayatı tutunmaya çalışanları, yardımla değişen hikayelerini, umut dolan geleceklerini. Islamic Relief olarak 30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor, en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Islamicrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.

0: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM. Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.
3: Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Elif Türkoğlu, Tuğçe Kandemir'le "Bu Benim Öyküm" deyip yeni bir sahne açıyorlar. Sonrasında haberlerde Mustafa sizlerle.

yumurta, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.

0: Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir sen de indir. 7/24 arabesk. Sanki yetmez gibi eziyet ettim. 7/24 rock.
1: Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma.
0: Ne ararsan var, hemen epi indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni epimizi hemen indir, hemen hemen indir, indir ve dinle. Metropol FM, senin epin.
2: Canlar, neşeyi geri kazanmak, küçük şeyler gerçekten işe yarıyor mu? Bazen moralimizi düzeltecek şey büyük bir tatil değil de 10 dakikalık boş bir sohbet bile olabilir. Bir listede algoritmalardan çık, eski şarkılara dön, plansız sohbet et gibi küçük öneriler var. Ben bunu sevdim çünkü bazen insanı toparlayan şey gerçekten basit çözümler, basit olaylar olabiliyor. Herhangi bir şekilde bazen basit bir diziyi izlemek bile bana neşe verebiliyor. Mesela son dönemde en çok izlediğim, basit olduğu için izlediğim ve neşe veren dizilerin başında mesela Tuzlu Kahve dizisi geliyor. Peki senin küçük ama garanti moral yükseltici ne? Cevabını bekliyorum. Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Hayatımızda neşeli sahneler yaratmak da bizim elimizde. Atakan Çelik, Devran parçasıyla radyolarınızda.

Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Zerrin Özer, Bir Gülü Sevdim parçasıyla radyolarınızda olacak, eskilerden bir şarkı. Benim canım arkadaşımın konseri varmış bugün, onlara gelsin. Sizler için söyleyecek Zerrin Özer, Bir Gülü Sevdim.

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Dardar'la yolculuğunuza devam ediyorsunuz. İrem Derici, Düşler Ülkesi'nin gelgi takıllısı diyecek, sonra reklamlar.

0: da, neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis, tüm marketlerde.
1: Ege Türk.
2: Altın alıp tasarruf etmek mi istiyorsun? Exchange AG'de tüm altın takılarda şimdi %25 indirim. Hemen uğra ya da online yuveliye-exchange.de.
3: Berliner Herbst Homeli'yle sonbahar yine rengarenk geçiyor. 80'den fazla Luna Park araçları, heyecan dolu hız trenleri, renkli oyunlar ve lezzetli yiyecekler. Hep çarşambadan pazara kadar giriş ücretsiz. Berliner Herbst Home auf dem zentralen Festplatz am Kurzschumacherdamm.
2: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
4: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla, ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke, Julius Strasse 9, Neukölln. 4-4'lük Getränke, Berliner 44 Getränke.
5: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, Fransızca salami, Ungarische salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
6: Flughafentransfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren. drivetoflight.com.
7: Euro Gıda. Hızlı alışveriş, bol çeşit, helal et ve her zaman taptaze.
8: Die Profis, wenn es um ihren Einkauf geht.
9: Euro Gıda. Wir sind Familie.
10: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

Tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Bazı türler vardır, müzik türleri dönemleri de adlandırılır ve en çok sevilen dönemlere baktığımızda özellikle 90'lar Türkçe popla karşılaşabiliyoruz. Nice isimler, Aşkın Nur Yengeler, Sertab Erener'ler, Levent Yüksel'ler hala şarkılarıyla kulaklarımızda. Birçok tür, birçok dönem geliyor. Arabesk de bunlardan bir tanesi ama 90'lar gerçekten Türk müziği için unutulmaz bir dönem. Hala 90'ları dinleyenler, sevenler çok yoğun ve çok fazla olabiliyor. Ben de 80'lerin, 90'ların bir çocuğu olarak o dönemi sevgiyle hatırlamaya devam ediyorum. O şarkılar çaldığında 90'lardan, 80'lerden hayatımla ilgili anılar bir anda gözümde canlanabiliyor. Ve tabii ki o dönemin önemli isimlerinden benim ilkokul dönemimde çıkan bir isimdi. Tarkan'la bu saatimizi kapatıyoruz. Kayıp parçasıyla radyolarınızda olacak. Peki sizin sevdiğiniz dönem hangisiydi? Hangi dönemin şarkılarını evirip çevirip dinlemeyi seviyorsunuz?

Canlar, tarihlerimiz 10 Ekim 2026'yı saatlerimiz 16.07'yi gösterirken mikrofonda ben Arda İşberk. Sizlerle birlikte Süper Cumartesi programının 3. saatinin açılışını İlyas Yalçıntaş'la yaptık. Saden parçasıyla radyolarınızdaydı. 3. saate ekrana geçeceğiz. Bir diziyi gerçekten ne taşır onu sormak istiyorum size. Sizce oyuncular mı, senaryo mu, yönetmen mi? Birini seçin ve benimle paylaşın. Çünkü bugünün ilk konusu tam da buradan gelecek. Bana soracak olursanız bence bir diziyi taşıyan en önemli şeylerin başında senaryosu geliyor. Oyuncular ne kadar başarılı olurlarsa olsunlar, hikaye iyi yazılmamışsa o hikaye bir şekilde ilerlemiyor. Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. 90'lara gittik, 90'lara ve daha da eskilere gitmeye devam ediyoruz bazı şarkılarla. Sezen Aksu'nun klasikleşmiş, unutulmaz, inanılmaz güzel bir şarkısı gelecek şimdi sizler için seçtim. Masum değiliz diyecek Sezen Aksu.

Sezen Aksu epik bir parçayla radyolarınızdaydı ve İlhan İrem de aynı şekilde eskilere damga vurmuş önemli bir ses. Anlasana parçasıyla radyolarınızda olacak ve sonrasında reklamlar.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
2: Ivan Flegi Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
1: Flegi Gaat başvurularında, engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
2: Ivan Flegi Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
3: İsmail. İmplant yaptıracağım ama kime? İsmail. İmplant için en doğru seçim.
4: İsmail kim kız?
3: 27 yıllık diş doktoru.
4: Ya implant? İsmail.
3: 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
5: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Plus'ta.
6: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
7: Altın al evladım.
6: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
7: Bak beni dinle, altın al.

0: İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
1: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta, makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
0: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.
2: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.
3: Hala avukat Şirin Çetin'e gitmedin mi?
4: Hayır, başvurumu kendim yaptım. Ama şimdi çifte vatandaşlık fırsatının yakında kalkmasından korkuyorum.
3: Yine de gidebilirsin. Bazı hukuk sigortaları kurum cevap vermediğinde masrafları karşılıyor.
4: Bekleme. Google'da Şirin Çetin'i ara, başvurunu ücretsiz kontrol ettir ve çifte vatandaşlık için şimdi harekete geç.
5: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
6: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
7: Senin frekansın. Metropol FM.

Bir dizinin yüzleri aynı kalsa ama kalemi değilse dizi aynı dizi midir? Bana kalsa dizi aynı dizi değildir. Çünkü onun senaristi değişince onun ruhu da o senaryonun akışı da değişebilir.

0: şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.

0: İster yumuşacık mozzarella, Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.
1: Hafta sonu geldi ve ne izlesek diye soruyor olabilirsiniz ve vizyona giren birçok film ve diziyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çılgın hafta sonu arkadaşlarla kaçmak. Neşeyi getirebilecek şeyler nedir diye önümüzde önceki saatlerde konuşmuştuk. Şöyle bir düşünelim. 4 eski arkadaş her şeyi bırakıp spa hafta sonuna kaçsa sen de gider miydin? Havalar soğurken ve hastalık varken ben giderdim. Bilmiyorum sizler gider miydiniz ama bu hafta sonu vizyona giren çılgın hafta sonu tam böyle bir kaçış fikri üzerine kurulu. Neşeli saatler geçirmek istiyorsanız ve arkadaşlarınızla yapmış olduğunuz çılgın anıları hatırlamak istiyorsanız izleme değer. Ben filmin kendisinden çok şu fikri seviyorum. Bazen insanın plan değil, ara vermeye ihtiyacı oluyor. Benim de tam ihtiyacım olan şey bu aslında. Peki sizlerin ideal hafta sonu kaçamağınız ne? Bir spa mı, doğa mı, şehir mi, arkadaşlarla keyifli saatler mi? Mehmet Erdem, herkes aynı hayatta diyecek.

Canlar, sizler korku filminde gözünü kapatanlardan mısınız yoksa ekrana biraz daha yaklaşanlardan mı? Ben ne gözünü kapatanlardanım ne de ekrana biraz daha yaklaşanlardanım. Korku filmlerini hiç sevmiyorum, izlemiyorum. Hayatta zaten bu kadar korkutucu şey varken bir de eve gidip kendimi korkutmaya ihtiyaç duymuyorum. Ama bu hafta vizyona giren Soy, gizemli bir konak ve aile geçmişinden gelen karanlık bir hikaye etrafında dönüyor. Tam da bana göre. Ama size bir küçük test de yapmakta fayda var. Asla izlemem diyenlerden misiniz? Gündüz izlerim diyenlerden misiniz? Gece daha iyi olur diyenlerden misiniz? Benim cevabım A.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Darda'yla yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Korku filminden kaçarak, koşarak uzaklaşıyoruz. Seda Bakan, Kör Aşk diyecek, sonrasında reklam aramız var.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Euro Gıda 2000 yılından beri Berlin'de hizmetinizde. Şimdi 16 şubesiyle size de çok yakın.
2: Euro Gıda. Wir sind Familie.
3: Yalnızlık sessizdir. Birlikte olmak hayattır. Flegetim Berliner Bea'dan Treptowa Park'ta sıcak bir Wohngemeinschaft. 24 saat görevli personel, ayakta bakım hizmetleri, güven ve şefkat, gerçek bir aile. Flegetim Berliner Bea. Daha geniş bilgi için 469 06 775.
4: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
5: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
6: Hülüşestrasse 9, Sorsenestrasse köşesi Kreuzberg.
7: Kahvaltı hazır mı?
8: O ne ki?
9: Meray, çay yapmış.
10: Paketi çok güzel değil mi?
7: Eminim çayı da çok güzeldir.
10: Nasıl?
7: Şahane.
11: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

Vahşinin kalbi insan mı köpek mi? Issız bir yerde kalsan yanında bir insan mı bir köpek mi olsun isterdin? Bazen ben hayvanları insanlara tercih edebiliyorum dürüst olmak gerekirse. Vahşinin kalbi adlı projede Brad Pitt'in canlandırdığı eski bir asker uçak kazasından sonra köpeğiyle hayatta kalmaya çalışıyor. Brad Pitt dünyaca ünlü star tekrar beyaz perdede. Ben burada aksiyondan çok sadakat fikrine takılıyorum. Hayvanları olanlar daha iyi anlarlar bunu. Hayvanlarla o geçirdiğiniz süre içerisinde o dostluk, arkadaşlık karşılıksız bir sevgiye dayalı olduğu için bambaşka bir bağ barındırıyor. Tabii ki ben burada aksiyondan çok o sadakatin altını çiziyorum. Yalnız kalmak mı, dört ayaklı bir yol arkadaşı mı derseniz ben tabii ki dört ayaklı yol arkadaşı derim. Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Bu saatimizin sahnelerini de yavaş yavaş kapatıyoruz. Sevinecek mesafe diyecek sonra Ezel. Bana ne bu sevdalardan da bu saatimizi kapatıyor. Önümüzdeki saatte birlikteyiz.

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Canlar, tarihlerimiz 10 Ekim 2026'yı, saatlerimiz de 17.08'i gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Sizlerle birlikte Süper Cumartesi programının 4. ve son saatini dolu dizgin giriş yaptık. Funda Arar, Senden Öğrendim parçasıyla radyolarınızdaydı. Bugün konuştuğumuz şeylerin çoğu aslında aynı yere çıkıyor. İki ülke arasında kurduğumuz gündelik hayat. Bavul, tren, müzik, prim, ekran, her birisi bu ekranın, bu sahnenin, dünya sahnesinin bir parçası. Almanya'daki hayatında Türkiye'den taşıdığın en güzel alışkanlık ne? Bu saatimizin belki sorusu bu olabilir.

Tüm değerli dinleyenler, tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuz Arda ile devam ediyorsunuz. Afra ve Mustafa Sandal, Adı İntikam'dı diyecek, sonrasında reklam aramız var.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Nazlı, ne oldu senin Alman vatandaşlık başvurun?
2: Sorma, 2 senedir cevap bekliyorum. Sen?
1: Ben çoktan çifte vatandaş oldum. Dedim sana, direkt Kanslay chatine git diye. 65 yaş üstü dil sınavı yok. Çocuklu ailelere kolaylıklar var. Bir sürü bilgi. İlk danışmada ücretsiz.
3: Kanslay Şirin Çetin. Kurfürstendamm 194. Google Kanslay Şirin Çetin.
4: Du willst dich auffrischen, brauchst ein Update. Verschöner dein Zuhause, schau mal, was da abgeht. Zu Hause in Berlin seit 93. Das Möbelhaus Ersin Möbel freut sich.
5: Ersin Möbel.
6: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
7: Altın al evladım.
6: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
7: Bak beni dinle, altın al.
8: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudam.
9: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
10: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta, makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
9: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.
11: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
9: Divan Flege Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
11: Flege Garant başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
9: Divan Flege Service. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.
0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
12: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
13: Senin frekansın. Metropol FM.

prim günlerinin geçerli sayılmasına karar vermiş. Ama önemli bir nokta var, dikkatli olalım. Bu kararın kesinleşine dair elimizde bir bilgi yok. Ama istinaf yolu açık. Yani bunu kişisel hukuk tavsiyesi gibi değil, benzer durumda olanların takip etmesi gereken bir gelişme olarak düşünebilirsiniz. Ailenizde Almanya, Türkiye emeklilik hesabıyla ulaşan birileri varsa detaylar için uzmanına danışın. Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Nilüfer az önce bahsettiğimiz gibi ta uzak yollardan bize güzel bir şarkıyla geliyor.

Retro yolculuğumuza devam ediyoruz. Nilüfer Ta Uzak Yollardan parçasıyla radyolarınızdaydı ve Nil Burak tatlı tatlı bir retro parça söyleyecek sizler için. Özellikle seçtim, benden sizlere gelsin. Sonrasında Mustafa Haberler'de sizlerle.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'nın eski başbakanı Gerhard Schröder'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'daki doğum günü kutlamasına katılması siyasilerin tepkisini çekti. Başbakan Friedrich Merz ziyaretten büyük rahatsızlık duyduğunu açıkladı. SPD ve Yeşiller'den de sert eleştiriler geldi. SPD'li Ralf Stegner ise Schröder'in Putin'le temasının barış görüşmeleri açısından yararlı olabileceğini savundu. Sachsen-Anhalt eyaletinde AfD'li Tobias Rauch'un parlamento başkanı seçilmesi federal mecliste tartışma yarattı. Sol parti CDU milletvekillerinin AfD adayına destek verdiğini öne sürdü. CDU ise suçlamaları reddetti. Aralık ayında yapılacak eyalet başbakanlığı seçimi öncesinde partiler arasındaki gerilim arttı. Şimdi de diğer gelişmelere bir bakalım. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dizel sevkiyatı konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. İlk aşamada 300 bin tondan fazla dizel piyasaya sunulacak. Washington, sevkiyatlar için Rusya yaptırımlarına geçici istisna tanıdı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ise anlaşmanın Rusya'nın savaşını finanse edeceğini savunarak karara tepki gösterdi. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi annesini pencereden iterek öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Gülter suçlamaları reddetmişti. Şarkıcı Güllü Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Biraz da sizden gelenlere kulak verelim canlar. Nebahat yazmış, uzun süredir Nebahat'ten bir mesaj alamıyorduk. Tekrar hoş geldin sen de yayınımıza. Diyorduk ki acaba dizilerde bir oyuncu mu daha önemlidir, senarist mi? Nebahat'in bir yorumu var. Sen senarist diyorsun, ufak bir oyuncu değişikliği bile dizinin cazibesini kaybetmesine neden olabiliyor. O yüzden iki tarafta da değişiklik olmasın mümkünse lütfen demiş. Ben de ona katılıyorum. Mesela Muhteşem Yüzyıl'da Meryem Uzerli yerine bir Hürrem yarattıkları zaman her ne kadar yaştan ötürü görünmüş olsa da dizinin havasını değiştirmişti.

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben poptan başkasını sevmiyorum abi ya.
2: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir, sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir, indir ve dinle.
4: Tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Darda'yla yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Tantaşçı gidişat diyecek sonrasında reklamlar.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Kahvaltı hazır mı?
2: O ne ki?
3: Meral, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?

0: Vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan. Meraydan.
1: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
2: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
3: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
4: Flege'de çalışıyor ama kariyerinde ilerlemek mi istiyorsun? Berliner Beyer Flege Team sana yeni fırsatlar sunuyor. Sürekli tur yok. Weiterbildung imkanlarıyla kendini geliştir, idari alanda sorumluluk al. Esnek yapı, güçlü ekip de araç imkanı. Berliner Beyer Flege Team, geleceğin değişsin. Daha geniş bilgi 469 06 775.

0: güzel. Ersin Möbet. Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
1: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
2: Hülüşeştirarse 9, Sorsenaştirarse köşesi Kreuzberg.
3: Euro Gıda, hızlı alışveriş, bol çeşit, helal et ve her zaman taptaze.
4: Die Profis, wenn es um ihren Einkauf geht.
5: Euro Gıda, wir sind Familie.
6: Metropol FM'de en güzel şarkılar. Boyunca sevdiğiniz şarkılar Metropol FM'de.

0: Metropol FM. Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

Sizlere sorduk, peki hayatınızda neşe veren olaylar nedir? Neyden keyif alıyorsunuz diye. Arkadaşlardan cevaplar gelmeye devam ediyor. Hobi bahçesinde arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz grill bize neşe veriyor ve hafta sonunu keyifli geçirmemize yardımcı oluyor diyen dinleyenlerimiz var. Dedublüman'la devam ediyoruz. Yalan diyecek.

canlar, bugün 4 saat boyunca aslında çok büyük şeyler konuşmadık. Bavul, eski bir şarkı, tren, dizi, arkadaş, küçük bir neşe anı ama hayatta biraz bunlardan oluşuyor ya. Bugün bir kez gülümsediysen, bir şarkıyı hatırladıysan, bir mesaj attıysan bile bana yeter ve yüzünde küçük bir gülümseme bile hafta sonu yapmış olduğumuz bu yayın için yeterli. Ben Arda Eşberk, her şarkı bir sahne, her sahne biraz bizden. Herkese güzel bir cumartesi akşamı diliyorum. Metropol FM'de yolculuğunuz devam ediyor.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, havalar serinliyor, günler kısalıyor. Böyle zamanlarda dışarı çıkıp spor yapmak yerine evde kalmak daha cazip gelebiliyor. Peki sonbaharda spora devam etmek için motivasyonu nasıl bulabiliriz? Alman haber ajansının DPA'dan Finn Wins konuyu ele aldı. Yazın sıcak hava spor için bahane olabiliyordu. Şimdi sıcaklıklar düşük. Buna rağmen birçok kişi düzenli hareket etmekte zorlanıyor.
2: Naja, die gute Nachricht ist, man muss tatsächlich gar nicht motiviert sein, um anzufangen, weil man kann auch unmotiviert und lustlos eine Runde draußen spazieren gehen. Die Hauptsache ist, man bewegt sich. Wem die Lust auch dafür total fehlt, dann hilft's auf jeden Fall, sich zu verabreden, weil man kann ja da nicht einfach kneifen, sondern muss los nach draußen. Außerdem als zusätzlicher Motivator kann Sport dabei helfen, gesund durch den Herbst zu kommen, denn beim Training setze ich nicht nur meinen Muskeln neue Reize, sondern auch meinen Abwehrkräften und dadurch wird dann mein Immunsystem gefordert und gestärkt.
1: Finn Wins'e göre havalar serinlediğinde spor yapmak için motivasyonun artırmak için bazı küçük detaylar var. Dışarıda spor yaparken yalnızca motivasyon değil, doğru kıyafet seçimi de önemli. Özellikle sonbaharda hava kısa sürede değişebiliyor.
2: Man sollte sich aber auch nicht zu warm anziehen, denn durch die Bewegung wärmt man sich von selbst auf. Beim Joggen zum Beispiel, da sollte ich immer so starten, dass mir zu Beginn noch ein bisschen kühl ist. Was aber oft völlig vergessen geht, das ist die Sichtbarkeit bei den Klamotten für draußen. Denn wer früh morgens oder abends draußen Rad fährt oder läuft, der muss unbedingt helle und reflektierende Kleidung tragen.
1: Serin havalarda spor yaparken çok kalın giyinilmemeli. Ayrıca kıyafetlerin karanlıkta görülür olması, açık renkli ve reflekte olan kıyafetlerden oluşması öneriler arasında. Bir başka sorun da düzenli spor alışkanlığı olmayanlar. Başlamak kolay, devam etmek çoğu zaman zor.
2: Also ich kann völlig verstehen, wenn es einem schwerfällt, mit Sport anzufangen. Ich sehe zum Beispiel auf Social Media oft Leute, die 6-mal die Woche Sport machen oder auf einen Triathlon trainieren. Da kann ich nicht mithalten. Deswegen ganz wichtig, den Druck rausnehmen und was finden, was einem Spaß macht und im Alltag klappt. Und dann auch nicht gleich von 0 auf 100 starten, sondern vielleicht erstmal 2-mal die Woche in die Schwimmhalle, ins Fitnessstudio, joggen oder auch zu Hause Yoga machen.
1: Spor neredeyse sıfırdan başlayanların nasıl daha düzenli hale gelebileceği ve spor alışkanlığı günlük hayata nasıl yerleştirilebileceği ayrı bir konu. Zevkle yapılan sporlar zorlanma gerektirmiyorsa ve güne uygunsa daha başarılı olunabiliyor. Önemli olan kendine uygun bir başlangıç yapmak, gerçekçi hedefler belirlemek ve hava koşullarına göre hazırlanmak. Bir diğer konuda yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.
1: Hala avukat Şirin Çetin'e gitmedin mi?
2: Hayır, başvurumu kendim yaptım. Ama şimdi çifte vatandaşlık fırsatının yakında kalkmasından korkuyorum.
1: Yine de gidebilirsin. Bazı hukuk sigortaları kurum cevap vermediğinde masrafları karşılıyor.
2: Bekleme. Google'da Şirin Çetin'i ara, başvurunu ücretsiz kontrol ettir ve çifte vatandaşlık için şimdi hareket

0: Ersin Möbel.
1: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
2: Divan Flegi Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
1: Flegi Garant başvurularında, engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
2: Divan Flegi Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
3: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
4: Altın al evladım.
3: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Yuveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Yuveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Punkstraße.
4: Bak beni dinle, altın al.

0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.
1: Aşk öyle kutsal bir şey ki, öyle hassas bir şey ki, üzmeye korkmalı.
0: Gün boyunca sevdiğiniz şarkılar Metropol FM'de.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya eski başkanı Gerhard Schröder'in Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in Moskova'daki doğum günü kutlamasına katılması siyasilerin tepkisini çekti. Başbakan Friedrich Merz ziyaretten büyük rahatsızlık duyduğunu açıkladı. SPD ve Yeşiller'den de sert eleştiriler geldi. SPD'li Ralf Stegner ise Schröder'in Putin'le temasının barış görüşmeleri

0: ve açısından yararlı olabileceğini savundu. Sachsen-Anhalt eyaletinde AfD'li Tobias Rauch'un parlamento başkanı seçilmesi federal mecliste tartışma yarattı. Sol parti CDU milletvekillerinin AfD adayına destek verdiğini öne sürdü. CDU ise suçlamaları reddetti. Aralık ayında yapılacak eyalet başbakanlığı seçimi öncesinde partiler arasındaki gerilim arttı. Şimdi de diğer gelişmelere bir bakalım. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dizel sevkiyatı konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. İlk aşamada 300 bin tondan fazla dizel piyasaya sunulacak. Washington, sevkiyatlar için Rusya yaptırımlarına geçici istisna tanıdı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ise anlaşmanın Rusya'nın savaşını finanse edeceğini savunarak karara tepki gösterdi. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi annesini pencereden iterek öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Gülter suçlamaları reddetmişti. Şarkıcı Güllü Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: içtikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan. Meraydan.
1: İsmail. İmplant yaptıracağım ama kime?
2: İsmail.
1: İmplant için en doğru seçim.
3: İsmail kim kız?
1: 27 yıllık diş doktoru.
3: Ya implant?
2: İsmail.
1: 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
0: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Platz'ta.
2: İsmail.
4: Euro Gıda 2000 yılından beri Berlin'de hizmetinizde. Şimdi 16 şubesiyle size de çok yakın.
5: Euro Gıda. Wir sind Familie. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
6: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Farklı Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks açıldı. Cottbus Adam 32.
1: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
2: Felgen, Fahrwerk, wer Umbaum yaptınız? Eintragung, Vollgutachten veya Einzelabnahme mi gerekiyor? Doğru adres, Amtleş Anakante Prüfstelle, Karakaya. Yabancı araçlara Vollgutachten ve Wohnmobil Abnahmen konusunda uzman hizmet. GTÜ Prüfstelle, Karakaya, Berlin'de 5 noktada.
3: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
0: Telefon 030 30 10 14 15.
4: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.

0: Gayet güzel. Devam et.
1: What?
2: En iyi hip hop ve pop şarkılar Metropol FM Oksijen programında.

0: What?
1: En iyi hip hop ve pop şarkılar Metropol FM Oksijen programında.
2: Ben buradan ayrılamam, şaşmadan pusulam. Geceler farksızdır, kancık bir pusulam.

0: erken.
1: What? Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi. Oh.

0: lezzetin, gerçek lezzetin arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran. Oranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau.
1: Kfz-Prüfstelle Karakaya, jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Karakaya.
2: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tages Fliege-Elina.de.
3: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182, Kreuzberg.
4: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Cottbus Adam 32.
5: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.

0: Bro, seit wann hast du Führerschein?
1: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
0: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
2: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
3: Foto Selçuk'ta e-pasfotos sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Uranienstraße 182 Kreuzberg.
4: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
5: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BER İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. Drive to Flight.com.

Arts, what's poppin', my G?

0: kaza mı yaptınız? O zaman bize gelin. Amtliche anerkannte Prüfstelle Karakaya. Professionell Unfallgutachten. Hızlı randevu ve güvenilir hizmet. GTÜ Prüfstelle Karakaya. Berlin'de 5 noktada hizmetinizde.
1: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Cottbus Adam 32.
2: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
3: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
1: Telefon 030 3010 1415.
4: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.

Gördük bu nereden bildir ki, para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum. Öyle bir getirir ki. Ne dedin kesin dinlememişimdir. Bu işleri hiç becerememişimdir. Eğer bir şeye sahip olamadıysam yeterince istememişimdir. Dedik konuma diyorum gel. Hak harbi seviyorum seni ben.

0: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tages Fliege Elina.de.
1: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran. Oranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau.
2: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
3: Kfz-Prüfstelle Karakaya, jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Karakaya.
4: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.

0: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk 1982'den beri hizmetinizde. Uranienstraße 182 Kreuzberg.
1: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
2: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BER İstanbul veya Sabiha Gökçen Havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. drivetoflight.com.
3: Bro, seit wann hast du Führerschein?
4: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
3: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
5: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.

0: Lezzetin, gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran. Oranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau. Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.
1: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
2: Telefon 030 30 10 14 15. Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Kottbus Adam 32.
3: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? O zaman Prüfstelle Karakaya'ya gelin. Amtlaşana Kante Prüfstelle Karakaya. TÜV'de profesyonel hizmet. Randevusuz hizmet avantajıyla GTÜ Prüfstelle Karakaya. Berlin'de 5 noktada hizmetinizde.
4: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182 Kreuzberg.

0: Seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks açıldı. Cottbus Adam 32.
1: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
2: Kfz-Prüfstelle Kadakaya. Jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Kadakaya.
3: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu restoranda steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.
4: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tagesfliege-elina.de

İzini kaybettiğin duygulara bir gülüşle kavuşmakmış aşk. Sana anlatılan her masala bile bile aldanmakmış aşk.

0: What?
1: En iyi hip hop ve pop şarkılar Metropol FM Oksijen programında.
2: Hoş

0: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
1: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com. Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Telefon 615-2485.
2: Bro, seit wann hast du Führerschein?
3: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
2: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
4: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.

0: Jeden Freitag und Samstag von 19 bis 3 Uhr. Nur bei Metropol FM.
1: Kokluyor bakarat üzerimde, bebeler aşk görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde, aldım alttan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde, Tiffany taş var küpesinde.
2: Yo, herkes yaptı, bir sen eksiktin Ender.

0: herkese ben bu ara. Daraldım yak sigara. Bak üstüm dar, hüznüm var. Biz uçacağız dedik, kafes bunlar. Sokmazlar ama yılandırlar.
1: Olmuşlar anakonda.